Resi ve çabı mı beni elvanı teket ya başarı cizire sevdalı serimi binda yerlimi bir yemiz kuambere ay ay. İde bin iro çelim yekruna azbu zirvanem bir retine hayvan itiye. Tici kadı ki kadı evni ki satır el ala kazdeli yekine vine bide berey. Tici hepsinde var el zütüban tijde katı kevine kevu muhbeti. Lehember konağa arsi çerku tu celal ya. Ejir azim evrasım elimine kelibi şevdinin bari kurşine kuleti egal icrakinu bide.

ben gelip ulan hoş tabrihane. Vay felek ebecine, kordimi zirafe, şüşüdüle kurne file tabrihane. Arabla aşibat dal kasar rengini bir cabalerli cemal kun elili vane. Me cenaze khadi khoin şirin mi sivar kili sarace. Mahaniyat tesuna kurt kolor kema ve binanya terele uçimane. Mi beri gafızınla bacare hala me hala mi şarkı muy. Mi khadi khafaya kili seri sükanu makasam. Mi beri dabbab el farraya cem subay pişanya ne khoş khane. Vay falak emana subayı bi seri dabi şevute. Kordimi gel kirin sevare kerevite. Hafti vek darzı le hısın bencdi dane. Dani bin dare kerebe o amelete. Bu çiri cirame kasa girdi girdi o kerakanem te.

ne korfim zirafe şişi dile kurne file dobre haneş Arabla aşibat dal kasar rengini bir cam belerli cemal kuneli

0: Erdem'e baş. Serok Mesut Barzani Pirşuazi Serok Veziri Beri Araqi Muhammed Şiye Sudani Kiru Dehvetine Kede Roşa Siyasi Araqi Navçayı Gutubeş Kirin. Her vat tekezi serpiyüstiyat tamam kirin PKT Veziran a hükümeti pejrandına bütçeye gişti hata kirin. Serok Veziri Herima Kursani Mesut Barzani Avrupa Pirşuazi Serok Peymani Avakirin Geşe Peydani Serok Veziri Beri Federal Muhammed Şiye Sudani Kir. Devletin de guhertin peşatin heri davin rauşa gişti Araqi ve Herami ligel peyvendin nabara Herima Kursani hükümeti federal Araqi hatin nırkandın. Endam desteği kargiriye Politbriya Partiya Demokrata Kurdistan Hüşyar Zibay Ragahand berbicerin vanj bu postin cigiri Serok Veziri Vezarata Avadan Kürn işte cigirini ya Araqi hatin diyar kirin. Alikari Serok Umari Türkiye Cevdet Yılmaz de ser biryara dayna çekan ya pekeki gud li qadi peşketineki ereniye li peyvajo zahmetin diveyen bi sabir peyvajo bişopinu gav bi gav berbi armancı ve bimeşin. Murat Qara ilan endami konseya birebirna pekeki yangu keceki raga hand ku Jibuku ev gerila verin Türkiye ango bikevi navjiyana siyasi dve Türkiye pengavan bavijev öcalan beta azad kürnü rolavi siyasi dest nişan bikem. Endami komiteya tekilin derveya meclisa gela Suri ilam Ahmet Ragahand ku peyvajiyo entegrasyonu baveki baş bir peşket yev dudome le ev hind despeka reden ev gelek aluzi hene. Peyvdarî Partiya Demokrata Kurdistana İranê Khaled Aziz Ragahand ku wan her tim pişkiriya çareseriya aştiyane kirine û ew amaden ev ger Îranê dest bi guftugoyê bikin.
1: Dihok Radyo 88.5 88.9

0: Spaß. Şevbaş Duhok. Hoş geldiniz. Çavani, inşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek. Güzel şarkılardan oluşturan bir repertuarla sizlerleyiz.
1: Tekrardan... Rojane, Le Radio Duhok ve Derya Barnamen, Spedabaş, Fuchs. Zengilin Jiyane ve Şevbaşıvan Diken. حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه اوب